yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.

0: أَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ أَل۪يمٌ.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Elem

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما

0: Hasbuhum cehennemu yaslevneha febi'sel masir.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: هَدَيْنَا جَوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Elem

Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: un.
1: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: Yevme ya.

Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstehveze

0: أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Allah levh-i mahfuzda andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın.

Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: تَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُ

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.''

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: La yuqatilunakum cemi'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum baynahum şedîd. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: قَدَ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: مَوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: تَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız, kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

Ey peygamber! İman etmiş olan kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.
1: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebura meqoten indellahi en tekulu ma la tef'alun.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: Vallahu kulubahum Vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylüyor.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın.
Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: çalacak ve milli takımımızı desteklemeye başlayacağız. Gol oldukça sizlerle paylaşacağız diyelim ve bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka zirvesine katıldı. Zirvede Dünya Kupası'nda ter döken A milli takım için yapay zeka ile hazırlanan bir klip yayınlandı. Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbola başladığı yıllara ait görüntüler de yer aldı. Erdoğan da futbol oynadığı yılları anlattı.
1: Nasıl bir aşk kalbimi hoplatan, ölümüne sana bizi bağlayan.
2: Bizim çocukların Dünya Kupası heyecanına ortak olundu. Milli takım için yapay zeka ile klip hazırlandı. Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbola başladığı çocukluk dönemine ait görüntüler de yer aldı.
1: Bu nasıl bir aşk kalbimi hoplatan, ölümüne sana bizi bağlayan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, futbola zirvenin düzenlendiği alanın altında başladığını anlattı. Milli takıma başarılar diledi.
3: 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. Hayatımızda tabii böyle bir serüven var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye'nin yapay zeka eylem planını açıkladı. Teknolojide dönüşümü en erken fark eden ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizdi. Bunlar daha buzdağının görünen yüzü dedi.
3: Teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.
2: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfı'nın lokalini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, çay ve kahve eşliğinde sohbet etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.
0: Sevgili izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yönelik beklentiler artarken Washington ve Tahran'dan peş peşe açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump anlaşmanın bugün imzalanabileceğini belirtirken İran tarafı ise henüz kesinleşmiş bir kararın bulunmadığını açıkladı. Hemen sizlerle detayları paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden diplomatik temaslarda kritik bir aşamaya gelindi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın bugün imzalanmasının beklendiğini duyurdu. Trump mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlayacağını söyledi. Trump ayrıca anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde farklı seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti. ABD basınında yer alan haberlere göre tarafların Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirmesi ve mutabakat zaptını elektronik ortamda imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın ateşkesi uzatması ve bölgedeki gerilimi düşürmesi hedefleniyor. Ancak İran cephesi de daha temkinli bir tutum sergiliyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai mutabakatın bugün imzalanmayacağını açıkladı. Bekai önümüzdeki günlerde bir anlaşma ihtimalinin bulunduğunu ancak süreç hakkında kesin konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise tarafların anlaşma çerçevesinde uzlaştığını belirterek barışa hiç olmadığı kadar yakın olunduğunu ifade etti.

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni 4 Temmuz'da başkent Tahran'da başlayacak. Hamenei'nin naaşının 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşet'te toprağa verilmesi planlanıyor. İran Devlet Televizyonu'na göre eski İran lideri Hamenei'nin cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı. İlk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde yapılacak. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşet kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşet kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek. Savaşın ilk günü ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran'ı 37 yıldır yöneten dini lider Ayetullah Ali Hamenei öldürülmüştü. İran yönetimi cenaze törenleri için milyonlarca kişinin katılımını bekliyor. Törenler daha önce güvenlik ve organizasyon gerekçeleriyle bir kez daha ertelenmişti.

0: Değerli izleyenler, muhalefetten gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı sonrasında kaos devam ediyor. İkiye bölünen partinin geleceğinde belirsizlik hakim. Kılıçdaroğlu arınma sürecini sürdürüyor. Özel cephesinde ise yeni parti kurulması gündemin üst sıralarına çıktı.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
2: Varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
3: CHP'de işler kızıştı. Karşılıklı hamleler sonrasında parti iyice ikiye bölündü.
1: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
3: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla yola koyuldu. 9 milletvekili ve 2 belediye başkanı hakkında ihraç kararı aldı. Listeye 5 milletvekili ve 6 belediye başkanının da ekleneceğine sürüldü.
1: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
4: Bakın. İş dinlemem etse genel başkan falan artık alnını karıştırırım onu.
3: İhraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri de düşürüldü. Özgür Özel yeni çıkış yolu arıyor.
5: Arkadaşlar, bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. O cehennemin ateşi bizi yaksın, biz kaçalım diye.
3: 70 milletvekilinin CHP'den istifa edip yeni partiye geçeceği iddia edildi. Ancak Özel'in bu fikre sıcak bakmadığı da belirtildi.
5: Doğru adayı çıkarıp koyacağız. Cehennemin kapılarını...

0: kulelerinin yapılmasına bir engel bulunmuyor.
1: Sevgili izleyiciler, terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sürecin kararlılıkla sürdüğünü belirtirken, terörün tamamen bitirilmesine yönelik yeni yasal düzenlemelerin de çok yakında gündeme geleceğini duyurdu.
2: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet politikasıdır.
0: Ankara'dan iç ve dış odaklara mesaj çok net geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 1,5 yıldır emin adımlarla ilerleyen süreçte yeni yasal düzenlemelerin kapıda olduğunu müjdeledi.
2: Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir.
0: İstanbul'da konuşan Yayman, silahların bırakılmasını ve çatışmaların sürmesini isteyen iç ve dış odaklara meydan okudu. Tüm engellere rağmen sürecin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
2: Çok engelli olmak isteyenler var. Çok bu sürece karşı çıkanlar var. Silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini istemeyenlere rağmen içeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır çok şükür Allah'a kendi mecrasında yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir.
0: Gündemindeki yeni anayasa tartışmalarına da değindi Yayman.
2: Türkiye'nin artık medeni bir anayasa yapma ihtiyacı elzemdir.
1: Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka, dijital bağımlılık ve teknolojik bağımsızlık konularında önemli mesajlar verdi. Teknolojinin insan özgürlüğünü tehdit eden bir araca dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin açık kaynaklı ve bağımsız teknolojiler geliştirmesinin önemine dikkat çekti.
3: Yapay zeka çağında özgür iradenin korunması gerektiğini belirtti. Teknolojik bağımsızlığın önemine dikkat çekti. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuşmasına teknolojinin insan hayatındaki etkilerine dikkat çekerek başladı.
4: Bağımsızlığımızı tehdit eden en büyük unsur, sınırlarımıza yığılan konvansiyonel ordular değil. Tedarik zincirlerimize, veri merkezlerimize ve doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan teknokapitalist küresel tahakkümdür.
3: Bayraktar, teknolojinin insanı özgürleştirmek yerine bağımlı hale getirebildiğini ifade etti. Dijital dünyanın yeni riskler doğurduğunu söyledi. Konuşmasında yapay zeka alanındaki küresel rekabete de değinen Bayraktar, Türkiye'nin geleceğe odaklanan yeni yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğini söyledi. Daha yenilikçi ve insan merkezli yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
4: Kaba işlem gücü yerine insanın düşünsel yeteneğine benzer yöntemsel iyileşmeler, bu makineleri çok daha az işlem gücüyle çok daha ileri seviyede bir başarıma ulaştırdı.
3: Konuşmasında Teknofest kuşağına da özel bir yer ayıran Bayraktar, gençlerin geleceğin teknolojilerini geliştirecek en önemli güç olduğunu ifade etti. Savunma sanayinden yapay zekaya kadar birçok alandaki başarıların genç mühendislerin çalışmalarıyla ortaya çıktığını söyledi.
4: Yarının dünyasını hür bir iradeyle kuracak olan genç kardeşlerimizdir.
1: Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin düşünen yapay zekası olarak adlandırılan ilk yerli ve milli modeli Bilge resmen vitrine çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medyadan ilk diyaloğunu paylaştı.
5: Merhaba Bilge, ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.
6: Merhaba Sayın Bakanım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Milyarlarca sayfa veriyle eğitildi, Türkiye'nin kodlarıyla şekillendi. Türkiye'nin yerli, milli ve düşünen yapay zekası Bilge Dünya vitrinine çıktı.
5: Sence Türkiye'nin güçlü yanları hangileri?
6: Sayın Bakanım, özellikle savunma sanayindeki başarılarımız ve gelişen teknoloji ekosistemimiz en büyük güçlerimizdir. Ayrıca yazılım geliştirme konusundaki yetenekli genç nüfusumuz ve veri çeşitliliğimiz bizi bu alanda çok öne çıkarıyor.
0: Büyük tanıtım öncesi ilk testi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Bakan Kacır yerli modele merak ettiklerini sordu. Bilge ise akıcı ve doğal Türkçesiyle verdiği yanıtlarla hayran bıraktı.
5: Sen kendini nasıl tanımlardın?
6: Ben Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir

0: yapay zeka asistanıyım Sayın Bakanım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi en doğal şekilde sunmak için buradayım.
1: Bilge'nin Türk gençliğine tavsiyesi ise matematik ve mantık temellerine odaklanmaları Sayın oldu. Bakanım,
0: gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm.
2: Değerli izleyenler, yüz binlerce öğrenci LGS'de ter döktü. Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda sınav heyecanını yaşadı.
1: İçeride sınav heyecanı, dışarıda dua vardı. 8. sınıf öğrencileri iyi bir lisenin kapısını aralamak için ter döktü. Liselere geçiş sınavına 1 milyon 22.658 öğrenci başvurdu. Sınav iki oturumda gerçekleşti. İlk oturum 9.30, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. İki oturumluk sınav için toplam 155 dakika süre verildi.
3: Kendilerini hazırladılar yıl boyunca. Heyecan var tabii ki, stres olacak illaki. Çünkü önemli bir sınav bunlar.
4: Ben ondan daha çok heyecanlıyım. Yani mümkün olsa ben gireceğim onun yerine.
5: Oğlumda gerginlik yoktu. Ben akşam söyledim, her ne olursa olsun oğlum ben seninle gurur duyuyorum. Sen başarsan da başarmasan da ben senin arkandayım dedim zaten.
6: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğrenciler bir bir içeri alındı. Saatler 9.30'u gösteriyor. Öğrenciler sınav kağıtlarının başında. Veliler ise heyecanlı bekleyişini burada sürdürüyor.
7: Bu okulda ben okudum liseyi. Şimdi çocuğu sınava soktum.
6: Peki nasıldı? Tüm sene boyunca hazırlıklarını tamamladı.
7: Maşallah çalıştı, şey yaptı ama... İşte ilk sınavı bakalım nasıl geçecek. İnşallah bütün çocuklarımız için hayırlı olsun.
8: Bence iyi yapacak, inanıyorum ben.
9: O heyecan biraz vardı ama 60 gözlerine.
1: Ortaokul öğrencileri için 2026 sınav maratonu böylece sona erdi. Sorular kimine göre kolay, kimine göre zordu.
10: İyi geçti bayağı.
6: Sayısal mı, sözel mi? Hangisi daha kolaydı?
10: Sözel ya. Bayağı iyiydi sözeli.
11: İyi geçtim. Fenin hocam ilk iki sorusu biraz sordu, ondan sonrası kolaydı.
10: Güzeldi. Sayısalda biraz zorlandım ama yine de güzel geleceğini düşünüyorum.
6: Nasıl geçti sınavın?
12: Güzeldi. Bana göre zordu ama bilmiyorum. Kolay da olabilirdi. Sayısal zordu.
13: Sözel kolaydı ama sayısal çok zordu. O yüzden erken çıktım. Daha fazla devam edemedim.
14: Çok güzel bir duyguydu LGS. Çok beğendim. Zaten yüksek bir not alacağımı da düşünüyorum.
1: LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün orta öğretime geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. meb.gov.tr adresinden sonuçlar ilan edilecek. Sınava giremeyenlerse oturdukları semte göre uygun liseye yerleştirilecek.
2: Değerli izleyenler, geç kalan, yanlış kimlikle gelen ya da okulu karıştıran. LGS'de bu yılda bildik sahneler yaşandı. Öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti.
15: Açın kapıyı ya! Böyle şey ya oğlum ya! Çocuklara ne yapıyorsunuz?
1: Kimi son dakika yetişti, kimi saatler öncesinden geldi. Bu sınavda da manzara değişmedi. Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti. Hatay'da sınava girecekleri okulu karıştıran iki öğrenci son anda salona ulaştırıldı. Kimliğini unutan bir öğrenciye geçici kimlik çıkarıldı. Trabzon'da da okulu karıştıran öğrenciye bir veli yardım etti, sınava yetiştirildi.
16: Çok ağlıyordu ve strese girdi zannettik ama yanlış okula gelmiş.
1: Zonguldak'ta yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava gelen öğrencinin yardımına amcası koştu. Kimlik sınava 4 dakika kala yetişti. Polis ekipleri yurt genelinde alarmdaydı. Aydın'dan Giresun'a kadar başı sıkışan öğrencilerin yardımına polisler koştu.
17: Hemen polisimiz, Allah bin kere razı olsun, çocuğu bindirdik arkasına.
1: İstanbul'da bileği zedelenen öğrenci ambulansla okula ulaştırıldı. Sedye ile sınav salonuna taşınan öğrenciye veliler de alkışlarla destek verdi. Motorize zabıta ekipleri de görev başındaydı. Aksilik yaşayan 15 öğrenci sınava yetiştirildi.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Yeni dönemde okullar 14 Eylül'de açılacak, eğitim yılı ise 25 Haziran 2027'de sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin çalışma takvimi tüm illere gönderildi. Yeni eğitim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak. Öğrenciler içinse ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okul uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıf, İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileriyle pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanırken, öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sevgili izleyiciler, havada, karada ve denizde Türk ordusu gücünü bir kez daha gösterdi. Deniz kurdu iki tatbikatında tam 125 deniz, 60 hava unsuru ve 18 bin personeliyle adeta dosta güven, düşmana korku verdi. Ülke TV ekibinin bizzat yerinde görüntülediği tatbikatta Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı önemli mesajlar verdi.

0: Adeta şov yaptı, deniz kurdu, iki tatbikatı nefes kesen görüntülerle sona erdi. Mavi Vatan'da dalgalar bu kez yalnızca rüzgarlarla değil, Türk donanmasının gücüyle yükseldi. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Marmara'dan Ege'ye uzanan geniş harekat sahasında icra edilen tatbikat, 125 gemi, 60 hava unsuru ve 18 bin personeliyle Türkiye'nin denizdeki en kapsamlı güç gösterilerinden biri oldu.
1: Arkamızda Doğu Akdeniz açıkları, altımızda TCG Anadolu gemisi. Bizler 125 gemi, 60 hava unsuru ve 18 bin personelin görev aldığı deniz kurdu iki tatbikatındayız. Bu tatbikatta heyecan bir an bile azalmıyor.
0: Tatbikatı bizzat yerinde takip eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da başarılı geçen tatbikattan duyduğu gururu anlattı. Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsurudur dedi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz deniz kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır.
0: Bu yıl deniz kurduğunda pek çok ilk yaşandı. Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde ilk kez aynı senaryo içerisinde 8 farklı güdümlü mühimmat ve bir ağır sınıf torpido peş peşe ateşlendi. Atmaca'dan Akya'ya, Rem'den Temren'e kadar birçok yerli ve milli sistem gerçek hedeflere karşı yeteneklerini sergiledi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu da Mavi Vatan'da ve ötesinde tehditlere karşı her zaman hazırız mesajı verdi.
2: 2027 Eylül ayı sonunda denize indireceğimiz uçak gemisiyle deniz kuvvetlerimiz Mavi Vatan'da ve ötesinde ana vatanı denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevleri icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıyacaktır. Denizlerimiz sakin, kurbanız neta, rotamız zafer olsun.
0: Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, katılımcı ülkelerin komutanları, kuvvet komutanları ve çok sayıda basın mensubu tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti. Hedefler tam 12'den vuruldu. Heyecan bir an olsun eksilmedi. TCG Anadolu gemisi ise bir kez daha tüm heybetiyle Akdeniz'in serin sularındaydı. Çeliğe ruh, denize kanat veren Yüzer Kale yine göğüsleri kabarttı.
1: Tam da üzerinde bulunduğumuz TCG Anadolu gemisi yalnızca bir gemi değil. 231 metre uzunluğundaki dev platform, amfibi harekat, insansız hava araçları, helikopter operasyonları ve komuta kontrol kabiliyetlerini aynı anda bünyesinde barındıran adeta yüzer bir karargah.
0: Mavi Vatan'ın ufkunda yükselen her gemi, her hava aracı ve her mühimmat tek bir mesaj verdi. Deniz kuvvetleri, yüksek teknoloji, yerli savunma sanayi ürünleri ve eğitimli personeliyle denizlerdeki caydırıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Hırkayı Şerif Vakfı Kültür Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca büyük bir emekle hazırladığı geleneksel sene sonu sergisi kapılarını açtı. Fatih Hoca Üveys Camii Külliyesi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, Hüsni Hat'tan Sulu Boya'ya kadar 7'den 70'e herkesin el emeğini barındırıyor. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören sergi 20 Haziran'a kadar açık kalacak.
0: Sene boyunca eğitim aldılar, klasik Türk, İslam ve modern sanat dallarında büyük bir emekle eserler ortaya koydular. Hırkayı Şerif Vakfı Kültür Merkezi geleneksel sene sonu sergisi açıldı.
4: Hırkayı Şerif Vakfımızın, Kültür Merkezi'nin kursiyerlerinin bir yıl boyunca kursa gelerek yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığı öğrenci işlerinden oluşan karma sergimizdeyiz.
0: Hırkayı Şerif Vakfı Kültür Merkezi 2005 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Merkez klasik Türk-İslam sanatları, modern sanatlar, müzik ve dil eğitimleriyle medeniyetimizin izlerini geçmişten geleceğe aktarma yolunda 21 yıldır başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle alanında uzman isimler çok sayıda kursiyere eğitim verdi. Kurslarda sadece yetişkinler değil, çocuklara yönelik eğitimlerde yer aldı.
4: Hat, tesip, ebru, seramik, çini, resim, yağlı boya, sulu boya, sulu boya çiçeği. çiçekler, kaligrafi, minyatür gibi kurslarımız var bizim. Ebru'muz da var tabii.
0: 7'den 70'e tüm kursiyerlerin bir yıllık el emeğinin sergilendiği geleneksel sene sonu sergisi açıldı. Eserler Fatih Hoca, Üveys Camii Külliyesi'nde sanatseverlerle buluştu.
5: Rika yazı çeşidiyle başlıyoruz. Daha sonra Sülüs, Nesih, Talik, Divani, Celi Divani gibi yazı çeşitleriyle öğrencinin tercihine göre onlara böyle yazı çeşitleriyle çalışma imkanı sunuyoruz.
0: Sergi sulu boyadan Hüsnü Ata birçok sanat dalından eser içeriyor. Çeşitli alanlarda verilen eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi aldı. Sergi 20 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak.
5: Güzellikleri paylaşıyoruz, sanat faaliyetlerinden haberdar oluyoruz. O yüzden bu merkezlerin önemi çok kıymetli bence.
3: Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdüren Kardeşlerini Unutma Derneği kurduğu çadır kampıyla yüzlerce aileye umut oluyor. Kamp içerisindeki mescit ise çocuklar için okul vazifesi görüyor. Çocuklar Türkiye'ye duydukları sevgi ve muhabbeti yazı ve resimleriyle ifade etti.
6: İsrail saldırılarının gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Gazze halkı için destek olmaya devam eden Kardeşlerini Unutma Derneği, bölgedeki yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Dernek gönüllülerinin kurduğu çadır kampı sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, savaşın en ağır yükünü omuzlarında taşıyan çocuklar için de güvenli bir sığınak oluyor. Kamp içerisinde bulunan ve okul vazifesi gören mescitte çocuklar eğitimlerine devam etme imkanı buluyor. Bombaların gölgesinde büyümek zorunda kalan minik yürekler, dernek sayesinde tüm yaşadıkları acılara rağmen umutlarını ve sevgilerini kaybetmiyor. Çadır kampındaki okulda eğitim gören çocuklar, Türkiye'ye duydukları sevgi ve muhabbeti satırlara döktü, rengarenk resimlerle duygularını ifade etti. Çocukların kimisi Türk bayrağı çizdi, kimisi teşekkür mektupları kaleme aldı. Samimi ifadeler ve içten çizimler Türkiye ile Gazze arasında kurulan kardeşlik köprüsünün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Savaşın karanlığına rağmen kalemlerden ve resimlerden yükselen sevgi mesajları umut ve dayanışmanın sınır tanımadığını gösterdi.
3: Sevgili izleyiciler, bir haftadır yurtta hissedilen kavurucu sıcaklara bir yağış molası geliyor. Özellikle bugün hemen hemen yurdun tamamında şiddetli yağış etkili olacak. Kars'ın Arpaça ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak sele neden oldu. Bölgedeki 6 köyde hasar meydana gelirken yağış ikili tarım arazilerini de etkiledi. Başkent Ankara'da da benzer manzara vardı. Şiddetli yağışla birlikte dolu geldi. Su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.
0: Sıcak ve kavurucu hava yerini yağışa bıraktı. Şiddetli yağışlar hafta sonunda yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.
7: Yağışlı hava hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümünde kendini göstermeye devam ediyor. Pazar gününe bakıldığında Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle pazar günü İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz.
0: Peki yeni hafta hava nasıl olacak?
7: Yeni haftaya bakıldığında bu yağışlı sistem artık doğu kesimlere çekilecek. Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleriyle Hatay çevrelerinde yağışları göreceğiz. Yine salı ve çarşamba günleri de Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Diğer yerler parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında olacak.
0: Salı gününe kadar hava sıcaklıkları düşme trendine girecek. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altına inecek. Salı gününden itibaren sıcak hava tekrar kapımızı çalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'e bakılacak olursa...
7: Üç büyük kente bakıldığında başkentte pazar günü öğle saatlerinden sonra sağanak yağışı göreceğiz. Pazartesi ve salı günü parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı pazar günü 23, pazartesi 25, salı günü 29 dereceye çıkacak. İstanbul'a bakıldığında 3 gün boyunca hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da pazar 25, pazartesi 28, salı 30 derece olacak. Yine İzmir'e bakıldığında 3 gün gün boyunca İzmir'de yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı pazar 30, salı günü 35 dereceye ulaşacak.
0: Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Ordu ve çevresindeki iller için ayrı bir parantez açtı. Aman dikkat dedi.
7: Pazar gününe bakıldığında Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Gökyüzü bir anda karardı, şiddetli yağışla birlikte dolu yağışı başladı. Kent genelinde hayat adeta felç oldu. Kars'ta günlerdir aralıklarla süren yağışlar bazı bölgelerde etkisini artırdı. Özellikle kırsal mahalle ve köylerde su baskınları yaşandı. Dereler kısa sürede dolup taştı. Taşan sular yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Merkeze bağlı Mezra köyünde evlerin ve ahırların bulunduğu bölgeler su altında kaldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kozluca köyü çevresinde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bölgede oluşan hortum yaklaşık 10 dakika boyunca etkili oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Arpaçay ilçesinde ise bu kez dolu yağış etkisini gösterdi. Kısa sürede her yer beyaz örtüyle kaplandı. Cadde ve sokaklar bambaşka bir görünüme büründü. Yağışın ardından ev ve iş yerlerinin önünde dolu yığınları oluştu. Vatandaşlar biriken doluları kürekle temizlemeye çalıştı. Ortaya çıkan görüntüler kış aylarını hatırlattı. Aniden bastıran sağanak ve dolu trafikte de aksamalara neden oldu. Sürücüler araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara yöneldi. Akaryakıt istasyonları ve sundurmaların altında yoğunluk oluştu. Akyaka ve çevresindeki köylerde de dolu etkili oldu. Yer yer ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler büyük kayıp yaşadı. Şiddetli yağışın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken çok sayıda yapıda hasar meydana geldi. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Sel sularından kümes hayvanları da etkilendi. Bazı hayvanlar telef oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İhbarların ardından AFAD, jandarma ve il özel idaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar gören noktalarda incelemeler sürüyor, zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Ankara'da da benzer manzara hakimdi. Gökyüzü bir anda karardı, şiddetli yağış kendini gösterdi. Başkentte yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yollar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı iş yerlerini su bastı, esnaf suyla dolan ekmek teknelerini temizledi, tahliye çalışması yaptı. Misket büyüklüğünde yağan dolu hayatı felç etti. Dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Araçlar suya gömülürken ilerlemek imkansız hale geldi. Kahramankazan ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışa etkili oldu. Sokaklar beyaza bürünürken bir ev suyla doldu. Evde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yardıma koştu. Eve dolan suyu boşaltmak için çalışma başlatıldı.

0: Evet değerli izleyenler, gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Takvimler 14 Haziran 2026 pazar sabahını gösteriyor. 14 Haziran'da Hürriyet gazetesi bakalım hangi haberleri manşetine taşımış, hemen sizlerle paylaşalım. Barışa en yakın gün başlığı var. Değerli izleyenler, hemen detaylara aktaralım. Dünyanın merakla beklediği ateşkes olacak mı, imzalar atılacak mı? Oldukça sıcak dakikalar, günler yaşanıyor ABD-İran hattında. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda taraflar birçok kez barışın kıyısına yaklaşsa da her seferinde umutlar boşa çıktı. Ancak bu kez neredeyse anlaştılar. Dünya bugün çevrim içi gerçekleştirilmesi planlanan imza töreniyle en umutlu olduğu günü yaşayacak. Yaklaşık 28 Şubat'tan bu yana 4 ay aşkındır devam eden savaşta bakalım bir barış umudu doğdu. Hiç olmadığı kadar bakalım imzalar atılacak mı? Taraflar imzalar atılsa da buna sadık kalacak mı? Çünkü sevgili izleyiciler, ateşkes oldu diyoruz ama birçok kez ihlal ediliyor. Özellikle Amerika ve İsrail tarafından ateşkes defalarca kez ihlal edildi bu zamana kadar. O yüzden insan bu imzaya da çok güvenemiyor aslında. Çünkü ne de olsa bir tarafta Amerika var. ABD ile İran arasında anlaşma için imza töreni Pakistan'ın ve Katar'ın arabuluculuğunda çevrim içi gerçekleşecek. Bunun başlıca nedenlerinden biri Başkan Yardımcısı Vance'in liderlik ettiği heyetin Trump'ın pazartesi sabahı Fransa'daki G7 zirvesine gitmeden önce ABD'ye geri dönemeyecek olması gösterildi. İran heyetine ise Karibaf'ın liderlik etmesi bekleniyor. Anlaşma yürürlüğe girmeden iki taraf da kendisini kazanan ilan etti. Washington, İran'a geri adım attırdığını öne sürerken Tahran'sa savaştan galip çıktığını savunuyor. Trump da aslında birçok kez sürekli yok işte ona sahip olamayacaklar, biz kazandık, böyle olmayacak, şöyle olacak diye her defasında aslında hep de rakibi tahrik edecek cümleler kuruyordu. İran da aksine işte anlaşma yok, bu madde olmayacak, şunda anlaşmadık, ABD'nin açıkladığı şeyler doğru değil diyordu. İşte o yüzden diyorum değerli izleyenler, hani insan o imzaya da güvenemiyor. Açıklama işte imzalar atılacak, ateşkes sağlanacak ama gerçekten öyle olacak mı? Anlaşma yürürlüğe girmeden iki taraf da kendini kazanan ilan etti demiştik. Uzmanlar metnin büyük ölçüde Tahran'ın talepleriyle örtüştüğünü, ABD'nin tek kazanımının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu söylüyor. Zaten savaştan önce bu Hürmüz Boğazı açıktı. Savaş oldu, kapandı. Şimdi Amerika onu açmaya çalışıyor. Tamamıyla İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan bir savaştan bahsediyoruz. ABD Başkanı Trump'ın telefonla arayıp anlaşmayı haber verdiği İsrail Başkanı Netanyahu yıkıldı. Bu anlaşma nükleere karşı bir duvar başlığı var. ABD Başkanı Trump, benim İran'la yaptığım anlaşma nükleer silaha karşı bir duvar dedi. İran artık nükleer silah istemiyor ve satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yöntemle buna sahip olamayacak. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz açılacak. İran'la ve tüm Orta Doğu'yla uzun yıllar boyunca birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz demiş ABD Başkanı Trump. Evet sevgili izleyiciler, matematik zor, Türkçe uzundu haberi var. Hemen onun yanında da su molası reklam fırsatına döndü. İki haberi de sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz üzere dün LGS vardı. 8. sınıf öğrencileri 1 milyondan aşkın 8. sınıf öğrencisi dün sınava girmişti. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavda uzmanlara göre özellikle matematik ve din kültürü, ahlak bilgisi soruları belirleyici oldu. Türkçe testinde de zaman yönetimi öne çıktı. Uzun paragraf soruları ve birbirine yakın seçenekler öğrencileri zorladı. İki oturumda yapılan sınav sonrası öğrenciler sözel bölümün kolay, sayısal bölümde ise matematik dersinin zor olduğunu belirttiler. Aslında genelde hep böyle oluyor. Yani matematik çok zor ve Türkçe'de paragraf soruları uzun. Ya bu şikayetler her yıl aynı, hiç değişmiyor. Yıllardır aynı şikayetler var. Aslında paragraf sorularının uzun olması da öğrenciler için bir yerde konsantrasyonun kaybolması demek. Yani zamanla yarışan öğrenciler için gereksiz. Daha kısa olsa, daha belirleyici olsa daha iyi olur aslında. Hani uzun olması bence sınav açısından belirleyici mi? Bence değil. Hemen yanında bir haber daha var. Su molası reklam fırsatına döndü. Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Dünya Kupası'nda uygulanan 3 dakikalık su molasını masaya yatırdı. Dünya Kupası'nda ilk zaferi elde eden Amerikan kapitalizmi oldu. Çünkü hava sıcaklığı gerektirmese bile turnuvada uygulanan 3 dakikalık su molalarını yayıncı kuruluşlar reklam arası fırsatına çevirdi. Su molaları futbolun o kesintisiz aksiyonunu ve akışını elimizden aldı. Kesinlikle doğru, kesinlikle katılıyorum. İlk defa böyle bir şey uygulanıyor. Su molası bahanesiyle hava şartları bahane edilerek reklam veriliyor. Reklam molasına giriliyor değerli izleyenler. Yani futbolun olağan akışına aykırı. Biz basketbol, voleybol maçı izlemiyoruz sonuçta. Yani mola veriliyor. 45 dakikalık maç kesiliyor. 2 dakikalık, 3 dakikalık reklam molasına dönüşüyor. Su molası adı altında. Reklam fırsatına dönüşüyor. Ve futbolun olağan akışına tamamıyla aykırı olarak karşımıza çıkıyor. Heyecanının da atraksiyonunu da kesmiş oluyor. Yani belki de maç tam açılacak. Tam hadi işte kontra ataklar, karşılıklı ataklar yapılacak. Bir anda hakem diyor ki işte su molasına gidiyoruz. O anda da 2 dakikalık reklam. Yani Amerika'da yapılan Dünya Kupası'ndan çok da farklı bir şey beklenmezdi aslında. Konutta 5 kritik adım haberi var. Alt tarafta hemen detayları sizlere aktarıyorum. Son dönemde hem ev almanın zorlaşması hem de kiralardaki artışa karşı kamunun attığı kritik adımlar var. İşte konut ve kira fiyatlarını dengeleyecek 5 proje bunlar değerli izleyenler. 1. 500 bin sosyal konut projesi için kurallar çekildi ve inşaatlar başladı. Sosyal kiralık konut projesinde İstanbul'da 15 bin konut inşa ediliyor. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu yarından itibaren kurasız satışa sunacak. İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Son tarih 31 Aralık. Bu kampanya çok önemli ve çok yerinde bir kampanya değerli izleyenler. İmkanı olan ya da kendisini biraz daha zorlayabilecek olan herkes bence başvurmalı ki İstanbul deprem açısından oldukça tehlikeli bir şehir. Kentsel dönüşüm için ikinci kamu desteği 3 milyon TL'lik kredi paketi. Bu da önemli hibe ile beraber. Güzel adımlar atılıyor aslında. Deprem ülkesi olduğumuzu unutmamak lazım. İstanbul'da yoğun bir nüfus var. İstanbul'da çok fazla bina var. Bu da oldukça tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. 23 Nisan 2025'teki depremde 6.1'lik Silivri depremi aslında hepimize depremin ne kadar yakın olduğunu veya deprem gerçeğini bizlere hatırlatmıştı değerli izleyenler. O yüzden bu adımlar oldukça önemli. Geçelim bir diğer gazeteye. Gökvatan'da üçlü ittifak haberi var. Milliyet gazetesinden aktaracağım bu haberi sizlere değerli izleyenler. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kaan Kızılelma Anka 3 gökyüzünde birlikte görev yapacak demiş. Görgün'ün röportajı Türkiye NATO'yu silahlandırmak istiyor başlığıyla yayınlandı. Hemen bakalım detaylarına. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayi Haber Platformu Defense 24 röportajında hava muharebesinde ezber bozacak üçlü ittifak mesajı verdi. Türkiye'nin geleceğinin savunma sanayisini şekillendirecek stratejik programları olduğunu belirten Görgün, Kaan Kızılelma Anka 3'e vurgu yapıp bu platformlar birlikte çalışacağı gelecekteki hava muharebe konseptleri göz önünde bulundurularak geliştiriliyor demiş. Önümüzdeki dönemde insanlı ve insansız sistemlerin giderek daha da fazla birlikte çalışacağını ve karmaşık operasyonel ortamlarda birbirlerini tamamlayacaklarını söyleyen Görgün, temel amaç açıktır. En yüksek caydırıcılık seviyesine ulaşmak, Türkiye'nin insansız sistemleri krizleri tırmandırmak için değil, saldırganlığı maliyetli, etkisiz ve sürdürülemez hale getirerek önlemek için geliştirilmektedir ifadelerini kullanmış. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün röportajı oldukça önemli, bilhassa bölge zaman zaman ateş çemberine dönüyorken. 6. nesil fırtınası başlığı var. Hemen bu sol tarafta gördüğünüz Kaan Kızılelma ve Anka 3 tek başına güç aktarımında Türkiye'nin en önemli kozlarıydı. Şimdi öğrendik ki bu 3 kozumuz güç kardeşliğiyle 6. nesilde bir başka boyutu başlatacaklar. Dünyada 5. nesil savaş uçaklarının dönemi bitiyor. Herkes 6. nesil savaş uçağı üretimi derdinde. Bu yeni savaş uçaklarında tek bir pilot kolunda uçacak SİHA ve İHA'larla bir filonun yapılabileceğinden fazlasını yapacak detayı var. Evet sevgili izleyiciler, bakıyorum başka hangi haberi sizlerle paylaşalım. İç siyasetten devam edelim. 3 il başkanı görevden alınacak iddiası var. Nedir bu haber? CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, parti yönetiminde değişiklikler yapılacağını öne sürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarını görevden almaya hazırlandığını iddia eden Fırat, grup başkan vekillerinin de değişeceğini söyledi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararıyla göreve döndükten sonra hep bahsettiği kısım buydu. Temizlik, arınma. Yani bunların değişme ihtimali de zaten aslında oldukça fazla ki ihraçlar da var değerli izleyenler. İhraçlar da söz konusu ki yakın zamanda Tanju Özcan partiden istifa etmişti hatırlayacaksınız. Ali Mahir Başarır var, Gökhan Günaydın var. Yani CHP'de gündem oldukça yoğun. ve belirsiz. Daha kurultay belirsizliği de var. O da henüz bir karara varılamadı.
1: Reklam.
2: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam.

0: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Afyon Karahisar Konya yolunun 92-95. kilometreleri, Çorum Mecidözü yolunun 8-10. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.

Selam olsun efendim, sevgiler, saygılar. Aşkın yayın hali Ebru'lü işte başladı radyo yerimizde. Aşkın sesi ben Deniz, ben Harsaroğlu. Bu güzel şarkılar gibi birçok şarkıyı beraber dinleyeceğiz. Yine bugün de çok şükür nasip oldu, yine beraberiz. Ve yine şu önümüzdeki zaman dilimini renk cümbüşü Ebru'lü'ye beraber boyayacağız. Hoş geldiniz ve aşk olun.

ikinci yeride devam ediyor sevgili Can Bağları. Aşkın yayın hali Ebru'lide. İyi insan, aklından hiç kötülük geçirmeyen saf insan değildir. Yok. İyi insan, her kötülüğün farkında olup iyiliği seçen

Ercan Turgut'u dinleyince bir nostalji daha gelmeli gibi hissettim ve bir tane daha hemen şöyle hazırladım efendim. Çok yumuşacık güzel bir eser daha. Günümüzden geçmişe en güzelleri, en iyileri her zaman olduğu yerde tabii ki Radyo 7'de ve Aşkın Yayın Aile Ebru'lu farkıyla. Şöyle Funda'nın o güzel eserini dinleyelim. Çaresizim diyecek de Rabbim hiçbir konuda, hiçbir zaman sizleri çaresizliğe düşürmesin inşallah hiçbirimizi.

ne dediğine takılma. Takılmamak lazım sevgili Can Bağları. Onlar bizim yaptıklarımızın iyi olup olmadığına değil de daha çok neye dikkat ediyorlar şu günümüzde? Kendilerine faydası olup olmadığına daha çok bakıyorlar. Aşk olan. O yüzden takılma. Takılma.

olmayınca olmuyor. Ne güzel, ne kadar naif bir eser değil mi efendim? Orhan Akalmaz'ın o güzel yorumuyla dinledik. Şimdi de Ekrem Düzgünoğlu'na geçiyoruz. Radyo 7'de. Küsmek ve darılmak. Bunun için daha kolay bulunur. Bahaneler aramaya gerek yok aslında. Sevmek ve sevilmek için çareler aramak çok daha âlâ, çok daha güzel. Sevmek ve sevilmek için aşkım.

Hepsi de huzur olmayanlardan, değil mi, kaynaklanır. O yüzden en büyük huzur nedir diye soracak olursan şunu derim: huzurunu bozanlardan uzak dur. Uzak dur. Mesafeli ol. Olabildiğince. Aşk olun.

Deniz Toprak yine çok sevdiğimiz o naif seslerden biriydi ve Söndürdün Beni sizlerle birlikte oldu. Ve devam ediyoruz yine çok sevdiklerimizden biri Emrah'la Radyo 7'de. Cancağızım nereye kaçarsan kaç, nereye kaçarsan kaç, üç şey seninle gelir derler ya. Evet, kaçamazsın onlardan. Gölgen, acın ve geçmişin. Kaderin ise zaten seni orada beklemektedir. Kaçmaya çalıştığın noktada da seni beklemektedir. Aşk olur.

Gidene karşı sabır. Olana karşı rıza. Gelene karşı tevekkül. Ne güzeldir. Nasıl güzeldir. Yapabiliyorsak muhteşem. Muhteşem. Aşk alın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Reklam.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız.
1: Uzatmadan bitir. Galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

tüketmemek lazım. Çünkü zaten ömür tükenip geçiyor, gidiyor. O yüzden tükenen bir şeye karşı birbirini tüketmek bence gereksiz. Şu 3 günlük hayatımızda tükenmek, tüketmek yerine tadını çıkarmak, güzelliklerini fark etmek, lütfedilen o güzel lütufları şükrünü eda edebilmek. Bence hedefimiz bu olmalı. Aşk olun.

dünyanın yükü. İstersen dünyanın en iyi insanı ol. Başkasının hikayesinde hep en, çoğu zaman daha doğrusu en kötüsün. O yüzden kendini anlatmaya çalışmak, bunun için yorulmak bence anlamsız. Bırak anlamak isteyen anlasın. Aşk Allah.

Özel bir şarkıdır. Radyo 7'de devam ediyoruz ve yine romantik bir sesle devam edelim. Ve Cengiz Kurtoğlu severlerine özellikle armağan edelim. Cengiz Kurtoğlu özellikle yollarda olanlar, kaptan şoförlerimize, yolculuk halinde olan tüm yolculara hayırlı yolculuklar dileyerek armağan edelim. Çok da özeldir. Gönül yarasını Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleteceğim sevgili Can Bağları. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'lide. Evet, aşkın sesine kulak vermeye devam edin. Radyo 7'de kalın.

Göç diyorum, göç. Ve güzel bir diyet Murat Kekilli, Kobalt Mavi. Ve şimdi efendim yine mesajlarımıza şöyle bir bakalım. Sevgili Yasemin, blok 3'ten istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum Yasemin'cim. Venner Hanım selamlar. Hayat arkadaşım, can yoldaşım, eşim Yıldırım için istiyorum. İstanbul'dan Saime. Başım.

aşık olmak enteresan ama güzel şarkı sevmeyi denemedin ve blok 3 sizlerleydi Radyo 7'de. Ve devam ediyoruz sevgili Cem Bağları. İyi yayınlar demiş, yayın harika her zaman olduğu gibi, eline emeğine sağlık, iyi ki var demiş Radyo 7. Denizli'den Neriman Memiş, Neriman'ım teşekkür ederim, var ol sizler için hepsi de. Sizler bizim için kıymetlisiniz biliyorsunuz. İyi yayınlar Aydın'dan Şengül. Sesiniz huzur veriyor insana. Bize de bir şarkı yayınlan. Bir şarkı olur mu? Ne demek Şengül'üm? Hepsi, bütün hepsi. Bütün şarkılar sizin için.

0: kalbim bir başkasının. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

Ah o papatyalar neler edecek. Her seferinde kıyamıyorum. İtalya'dan Olcay Saraç, ülkeme ve çok sevdiğim insanlar için demiş. İstiyorum çok güzel bir şarkı, bir Yıldız Tilbe şarkısı göndereceğim. Manisa Demirci'den selamlar. Muharrem Pehlivan, halı fabrikasında çalışanlara gelsin. Halı fabrikasında çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Ve İzmir'den kolay gelsin diyen ve sizi dinliyorum hem de çalışıyorum, bana ve çalışma arkadaşlarıma gelsin Yücel Yılmaz. Allah'a emanet olun. Sizler de efendim hayırlı vazifeler diliyorum ve Yıldız Tilbe'nin bu güzel eserini armağan ediyorum. Çabuk olalım aşkım.

sevilen eserlerden biri. Ve şimdi yine devam edelim efendim, yine mesajlarınızla. İyi yayınlar İzmir'den Betül, teşekkür ediyorum. Çalışırken dinliyorum demiş. Orhan Ölmez'den hemen bir güzel şarkı gönderiyorum. Canımdan çok sevdiğim eşim Murat Aldemir için istiyorum demiş. Vender Hanım iyi yayınlar. Nevşehir'den Sibel, sürekli sizi dinliyorum. Çok iyi geliyor demiş Radyo 7 bana. Eşim Mustafa ve Diyarbakır'da bulunan çocuklarım için istiyorum demiş. Yayınlarsanız çok mutlu olurum. Hemen gönderdim efendim. Selamlarınızı yerine ulaştırdım inşallah.

ne güzel bir şarkıdır. Bir Orhan Gencebay klasiği ve Orhan Ölmez yorumuyla dinledik. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar demiş. Şairin mısralarında bahsettiği o periye gelsin. Seninle geçen her saniye, beklediğim her güne bedel. Sabrına sabır kat. Sevgilim az kaldı kavuşacağız. Seni seviyorum demiş Can Gülüm demiş. Hollanda Amsterdam'dan Dilber. Akşehir cezaevindeki eşim Naim Türkmen'i canımdan çok seviyorum, özlüyorum. O benim nefesim demiş. Şöyle bakıyorum. Bir eser demiş. Bakayım, yerleştirmeye çalışacağım ama çok az bir vaktim kaldı. Bu eseri de inşallah kabul buyursanız armağan etmiş olayım sizlere.

Evet, bugün de şöyle bir bakıyorum. Evet, sürenin sonuna gelmişiz. Son bir eser daha dinleyeceğiz. Kolay gelsin Manisa'dan Adnan Sarp. Gönlü güzel insanlara armağan ediyor. Çorum'dan Elif. Çok sevdiğim hocam Feryal Biçer'e armağan ediyorum. İskenderun'dan Recep Ateş. Eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Almanya'dan Ramazan. Eşi Havva'ya ve İnce Su'daki biricik gelinim Dilara'ya hediye ediyorum demiş. Alanya'dan Hüseyin Gürkan, hayat arkadaşım Nuray'ıma bana en güzel eseri armağan edersiniz inşallah, onu çok seviyorum demiş. Hemen gönderim, çok da güzel bir eser. Efendim bugünlük de benden bu kadar. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de. Reklam.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amili futbol takımımızın 24 yıl aradan sonraki Dünya Kupası hasreti sona erdi. Ancak turnuvaya şanssız bir başlangıç yaptık. Milliler Kanada'daki ilk grup maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuruna ateş açıldı. Ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş kurtarılamayarak şehit oldu. Başkent Ankara, Afyonkarahisar ve Kırşehir'de etkili olan dolu ve sağanak su baskınlarına sebep oldu. Yoğun yağış nedeniyle caddeler beyaza bürünürken tarım arazileri ve meyve bahçeleri büyük oranda zarar gördü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde haber alınamayan Volkan Civelek'in cansız bedeni derede bulundu. Arama çalışmaları sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu bir personel hayatını kaybetti, 4 personel yaralandı. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları da arttı. Siirt'te 17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Yüz binlerce öğrenci LGS'de ter döktü. Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda sınav heyecanını yaşadı. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni 4 Temmuz'da başkent Tahran'da başlayacak. Hamaney'in naaşının 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşhed'de toprağa verilmesi planlanıyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor. Bugün İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 31, başkent Ankara 24, Bolu 23, Samsun 26, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.938 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.26, euro 53.56, sterlin 62.09, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.61 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Afyonkarahisar Konya yolunun 92-95. kilometreleri, Çorum Mecidözü yolunun 8-10. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimi.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.938 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.26, euro 53.56, sterlin 62.09. Gram altın 6.277 lira. Brent petrolün varil fiyatı 88.61 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Afyon Karahisar Konya yolunun 92-95. kilometreleri, Çorum Mecidözü yolunun 8-10. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: dilerim.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford...

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Radyo 7 Haber.
1: Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.996'ya ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Yeni dönemde okullar 14 Eylül'de açılacak, eğitim yılı ise 25 Haziran 2027'de sona erecek. ÖSYM'nin takvimine göre YKS maratonu önümüzdeki hafta sonu başlıyor. Sınavın ilk ve en kalabalık oturumu olan TYT, cumartesi sabahı saat 10.15'te tam 2.425.560 adayın katılımıyla gerçekleşecek. İstanbul'da vatandaşlar 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli futbol takımına destek vermek için meydanlara akın etti. İlk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli futbol takımı sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay Yıldızlılar turnuva yolculuğuna puansız başlarken gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. TOKİ'nin 64 ilde başlattığı 20 bin konut satış kampanyası yarın start alıyor. TOKİ 20 bin konut başvuruları 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artıyor, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor. Bugün İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 31, başkent Ankara 24, Bolu 23, Samsun 26, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı vize muafiyeti dönemi resmi gazetede yayımlanan kararla resmen başladı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, Amerika'da açıklanan enflasyon verileri ve Amerika Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda belirleyici oldu. Türk Standartları Enstitüsü son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standartlara uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Radyo 7'nin en iyi 20'si ile bu pazarda sizlerle birlikteyim. Ben Oğuz Sivri. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde hafta boyunca sizlerin oylarıyla derlediğimiz, sıraladığımız listemizi dinlemeye başlayalım. Karaf grubu Aşk Durdukça listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Derya Bedavacı yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 19. sırasındaydı, dinledik. 18 numaradayız. Semih Cenk, Üzülmedim Ki, şimdi kulaklarınızda.

Yonca Lodi ve Murat Güneş sesleriyle İncir Ağacı'nı dinledik. Listemizin 17 numarası da geride kaldı. Radyo EDN 20'desiniz. 16 numaradayız. Çok güzel bir şarkı. Sar zamanı geriye, şimdi sizlerle. Sar.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum. Reklam.

Mebrure Değilim listemizin bu hafta 15. sırasındaydı. Dinledik. Radyo Edeni 20'miz devam ediyor. Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela ile şimdi kulaklarınızda.

Ebru Gündeş, Mahşer bu hafta listemizde 13. sırada yer aldı, dinledik. Radyo Edeğine 20 devam ediyor. 12 numarada da Ekin Uzunları ağırlıyoruz. Yokluğuna alıştım diyecek o da.

0: düşüncemden.
1: Ekin uzunları da dinledik, geldik 11 numaraya. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle olacak. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizde ilk 10'a geçeceğiz.

0: 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Şarkıdaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Elif Buse Doğan, Yangın Yeri listemizin 10. sırasındaydı. Dinledik, ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisiyle devam ediyoruz. Oldu bir şeyler diyecekler onlar da.

0: belki ağlamadım çok.
1: Radyo 7 en iyi 20. 8 numara.

Bir Ayzer Duş Dön Geriye dedi. Listemizin bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik. Radyo 7 en iyi 20'de geldik ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Sezen Aksu karşılıyor. Ey Aşk isimli çalışmasıyla.

İlk 7'ye Sezen Aksu ile girdik. 6 numarada rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve Harika Avcı sesiyle devam ediyoruz. Olmaz artık şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'e geçelim.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.938 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.26, euro 53.56, sterlin 62.09. Gram altın 6.277 lira. Brent petrolün varil fiyatı 88.61 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Diyarbakır Siverek yolunun 17 ila 21. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 28 ila 31. kilometreleri ve Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de. Reklam.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bizim mutluluk.
1: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar Teslim Mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
0: Anahtar Teslim Mutluluk.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

kötüdür. Mustafa Ceceli ve Sessizler, Ötesi Yok. Radyo Yedeği'nin 20'mizde 5. sıradaydı. Bu şarkıyla birlikte ilk 5'e girdik. 4 numarada da yine rahmetli andığımız sanatçılarımızdan biri Ferdi Tayfur. Sanma sana dönerim diye. Mustafa Ceceli ve Sessizler.

Şahide Babaşlı Bana Bakmayın dedi. Radyo Yedeği'nin 20'de ilk üçe onun sesiyle girdik. İki numarada da Çağla ve Doğu ikilisini ağırlıyoruz. Bir Seni Düşündüm diyecekler. Birazdan da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu, Bir Seni Düşündüm listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'mizde bir numaraya. Radyo 7 özel çalışması, Papatya Falı, bir Ahmet Selçuk İlkan sözü ve Duran Aydoğan müziği bu hafta en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlere eşlik etmeyi, bu güzel şarkıları dinletmeyi umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Akıllı telefonlarınıza Radyo 7 uygulamasını mutlaka tavsiye ediyorum. İndirin, farkı göreceksiniz. Ve hafta boyunca da Radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde şarkılarımızı dinleyip oylamalarınızı bekliyoruz. Sıralamayı da hep birlikte oluşturuyoruz bildiğiniz gibi. Haftanın birincisi Papatya Falı şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimi.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Başkent Ankara, Afyonkarahisar ve Kırşehir'de etkili olan dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle caddeler beyaza bürünürken tarım arazileri ve meyve bahçeleri büyük zarar gördü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde haber alınamayan Volkan Civele'nin cansız bedeni derede bulundu. Arama çalışmaları sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu bir personel hayatını kaybetti. 4 personel yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar yarın başlıyor. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. A Milli Takımın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya mağlup olduğu maç Avrupa basınında geniş yer buldu. Kritik mücadele için Türkiye tuzağa düştü şeklinde birbirinden çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre Ankara'da haftaya 26 dereceyle başlayan hava sıcaklığı çarşamba ve perşembe günleri 31 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'da sıcaklıkların 25-29 derece bandında seyretmesi beklenirken İzmir'de ise hafta genelinde 32-33 derecelik bir sıcaklık hakim olacak. Haftanın en yüksek sıcaklıkları her zamanki gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedilecek. Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıkların haftanın ikinci yarısında 37 ila 39 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
0: En güvenilir

0: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı vize muafiyeti dönemi resmi gazetede yayımlanan kararla resmen başladı. İmtia piyasalarında tamamlanan haftada Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, Amerika'da açıklanan enflasyon verileri ve Amerika Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda belirleyici oldu. Türk Standartları Enstitüsü son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standartlara uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hafta boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız.
1: Uzatmadan bitir. Galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Reklam.

kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa

0: Reklam.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

İnanın ben de sizleri düşünüyorum. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. En güzel şarkılar duygularımızı haykıracak. Benden söylemesi, radyolarınızın sesini açabildiğiniz kadar açın.

0: Bazı şeyler biter ama içinizdeki his bitmez. Cümle olarak kapanır ama duygu olarak kalır. Öyle değil mi? İnsan zaman zaman tamam der ama kalbi aynı şeyi söylemez. İşte o yüzden bazı vedalar gerçekten de bitmiyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

güzel şarkılarla huzurlarınızdayız. Peki bu şarkıyı kimlere gönderelim? Geri dönmeyenlere. Kararından vazgeçmeyenler, bu şarkı net olan tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Sanma sana dönerim.

0: İnsan güçlü derler ama herkesin bir sınırı var. Bazen tek başına taşırsın her şeyi. Ne yazık ki kimse görmez. Ama bir gün gelir, küçük bir şey bile ağır gelir. Çünkü mesele o an değildir, bilir misiniz? Birikmiş olandır. O yüzden yüklemeyin sırtınıza dünyayı.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.938 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.26, euro 53.56, sterlin 62.09, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,61 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Diyarbakır Siverek yolunun 17 ila 21. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 28 ila 31. kilometreleri ve Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1 hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Reklam.
0: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bazen hiçbir şey yoktur ortada ama içinizde bir sıkıntı vardır, sebebini bulamazsınız ama geçmez. İşte insan en çok o adı olmayan duygularda ne yazık ki yoruluyor. Yorgun olan tüm dinleyenlerimize bu güzel hisleri armağan edelim.

Evet, sevdiklerine seslenenler var ama ulaşamıyorlar. Bu şarkı içi özlem dolanlara armağan olsun. Birbirinizi üzmeyin, incitmeyin, kırmayın, olur mu?

0: Herkesin içinde ufak da olsa bir umudu, hayalleri vardır, öyle değil mi? Rabbim o umutlarınızı, hayallerinizi en kısa sürede gerçekleştirsin inşallah. Evet, güzel bir Yıldız Silbe yorumu. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Özellikle 112 çalışanları, sağlık çalışanları. Onları da unutmamak lazım, öyle değil mi? Allah kolaylıklar versin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İnsan bazen eksik olduğunu kabul etmez, iyiyim der, geçti der ama bir an gelir içindeki boşluk kendini belli eder. Çünkü bazı insanlar gittiğinde sadece gitmiyor, bir parça da yanında götürüyor. İçinde fırtına kopanlar ama dışarıdan sakin görünenler. Bu şarkı sustukça büyüyenlere armağan olsun.

bazen suç sevmek değildir ama insanlar fazlası beni suçlu yapar. Çünkü derin duygular herkese ağır gelir ve herkes o yükü taşıyamaz. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere en güzel şarkılarla eşlik etmeye devam ediyor. Evet, bu eseri kimlere armağan edelim? O zaman sizlere armağan edelim. Can kulağıyla dinleyin bakalım.

0: sevmesen.
1: Bazı duygular saklanmaz. İnsan ne kadar gizlese de bir yerde belli oluyor. Çünkü gerçek his kendini mutlaka gösterir.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

aşk anlamaya çalışanlar var mı? Sayfalarını karıştıranlar. Bu şarkı duygusunu çözmek isteyenlere armağan olsun.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

öğrenilen bir şey değil. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, her seferinde ne yazık ki yeniden başlar. Ve her seferinde başka bir yerden yakalar sizleri.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.938 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.26, euro 53.56, sterlin 62.09, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,61 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan biriktirir, susar, içine atar, görmezden gelir ama hiçbir şey sonsuza kadar ne yazık ki içinizde kalmaz. Bir gün gelir taşar ve o taşma en gerçek halinizi sunar.

Bazı duygular mantıkla açıklanmaz, ne kadar olmaz deseniz de kalp başka konuşur ve insan en çok orada çaresiz kalır. Rahmetli İbrahim Erkal, Radyo 7'de bizlerle birlikte bu güzel eseri de tüm Mehmetçiklerimize ve polislerimize armağan edelim.

0: Gece duyguların en net olduğu zamandır. Gündüzü saklarsınız ama gece ortaya çıkarır, öyle değil mi? Çünkü karanlık insanı kendine daha çok yakınlaştırıyor.
1: İşte

Elimizdeyken her şeyin kıymetini bilmek en güzeli, uçup gittikten sonra ne yazık ki fayda etmiyor. Bir programın daha sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de kaldığımız yerden Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsrail ordusu yürürlükteki ateşkes mutabakatına rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yeniden hedef aldı. Şehrin güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısı bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Filistin Esirler Medya Ofisi İsrail'in yüksek güvenlikli hapishanesinden acı bir haberi paylaştı. Yapılan açıklamada uzun süredir cezaevinde tutulan 47 yaşındaki Filistinli tutuklu İmad Raci Serhan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Hamas, Gazze şeridinde kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgenin yeniden imar edilmesini içeren kapsamlı yol haritasına ilişkin önemli bir adım attı. Filistinli direniş gruplarının ortak kararları ve taleplerini içeren resmi yanıtın arabulucu ülkelere iletildiği bildirildi. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu bir firari, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen pasaport kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin İran'a iade edilmesi için yasal süreç başlatıldı. Geniş kapsamlı altyapı ve modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı yarın kapılarını açıyor. Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem iç hem dış hat uçuşlarına hizmet verecek olan stratejik tesis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için dev bir konut projesini hayata geçiriyor. Türkiye genelinde 64 farklı ilde uygun şartlarla satışa sunulacak yaklaşık 20 bin konut için başvuru süreci yarın resmen başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 24 yıllık uzun bir aranın ardından dünya sahnesine çıkan Ay Yıldızlılar, turnuvaya şanssız bir başlangıç yaparken gözler grubun ikinci mücadelesi olan Paraguay karşılaşmasına çevrildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre Ankara'da haftaya 26 dereceyle başlayan hava sıcaklığı çarşamba ve perşembe günleri 31 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'da sıcaklıkların 25-29 derece bandında seyretmesi beklenirken İzmir'de ise hafta genelinde 32-33 derecelik bir sıcaklık hakim olacak. Haftanın en yüksek sıcaklıkları her zamanki gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedilecek. Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıkların haftanın ikinci yarısında 37 ila 39 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.938 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.26, euro 53.56, sterlin 62.09, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.61 dolar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı vize muafiyeti dönemi resmi gazetede yayımlanan kararla resmen başladı. İmtia piyasalarında tamamlanan haftada Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, Amerika'da açıklanan enflasyon verileri ve Amerika Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda belirleyici oldu. Türk Standartları Enstitüsü son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standartlara uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Ödül bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün bilincin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Şu anda Radyo 7'de...

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, efendim hayırlı pazarlar diliyorum. Mehmet Zeyt Yıldız ben. Nasip olursa Erenler Turizm'in katkılarıyla saat 22'ye kadar mikrofon başında olacağım. Bize her nereden ne şekilde kulak veriyorsanız, bulunduğunuz yerlere ve sizlere canlı gönülden bir merhaba diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Efendim saat 22'ye kadar şarkıları, şiirleri, gönlümüzden geçenleri efendim ve bütün bunları bahane edip aslında dertleşmek, hasbihal etmek gayemiz. Şu çayı, şiiri, şarkıları, dünyalık bir takım sıkıntıları bahane edeceğiz ve karşılıklı hasbihal etmeye, hoşça vakit geçirmeye gayret edeceğiz. Diyor ya, elimizde çayımız, yüreğimizde sevdamız, dilimizde türkümüz ya da şiirimiz, mikrofon başındayız. Sesimin ulaştığı her yere, herkese selam olsun bir kez daha. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı. Dinleyen ve müsait olan dinleyicilerimizden bir merhaba da olsa yorum yazmalarını rica ediyorum. Sizler de sohbetimize, muhabbetimize ortak olun. Karşılıklı güzel, keyifli bir program olsun. Nereden dinlediğinizi yazarsanız, isminizi yazarsanız mutlu olurum. Hitap edebilmek adına yayında. Bir kelamı kibar olabilir, bir beyit olabilir, bir dörtlük olabilir. Bedeli ödenmiş olan, hani büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir. Dolayısıyla bedeli ödenmiş sözlerdir ve dahi tesir eder. O tesirli sözlerden varsa heybenizde paylaşın. Size iyi geldiği gibi, sizin yolunuzu aydınlattığı gibi bir başka dinleyicimizin sadrına da şifa olabilir. Ne dersiniz? O halde bekliyoruz. Mehmet Zeyd, Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır Zeyd'in yazılışı. Yine de bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında hesabım etiketlidir efendim. Her bir dizi bekliyorum. Hoş geldiniz.

Efendim, selam veren dinleyicilerimiz var. Ve aleyküm selam, cümleten alayım selamınızı. Hayırlı yayınlar diyen, dinleyen dinleyicilerimize de cümleten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, şöyle bir Instagram'a girelim. Mehmet Zeyt ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına alıyoruz yorumları. Şöyle bir efendim bakalım. Gülnur Kaya Hanım göndermiş. Kahramanmaraş'tan sevgi ve selamlar. Teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'a da selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Demiş ki, saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çare su. Su kasidesinden bir beyt. Eyvallah. Diyor ki yani, ey göz, gönlümdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma ki bu kadar çok tutuşan ateşlere su fayda etmez. Yani o ateşi söndürmez. Eyvallah. Vallahi Fuzuli'nin bir beytiyle başlamak programa bereket getirir diye düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım.

Ya bir insanın arkasından bu şekilde konuşturması ne kadar acı değil mi? Öyle olmamak lazım ya. Ya nereden sevdim onu? Ya da nereden değer verdik bu adama, bu insana? Ya ben nereden güvendim sana? Nereden tanıştım ben seninle yahu? Dedirtmeyelim kendimizi, aman Allah'a sığınırız ya. Hani ne diyelim ne dedirtelim. Zor yani hakikaten insanın insanı hayal kırıklığına uğratmak, insanın güvenini sarsmak. Bunlar ağır durumlar. Allah muhafaza etsin hepimizi. Öyle bir duruma düşmekten, düşürülmekten. Amin. Ben biraz böyle şarkıların sözlerini de kafaya takan biriyim. Bilmem farkında mısınız? Bazı sözleri kafaya takarım, onunla alakalı cümle kurmaya gayret ederim. Hani bazıları sadece melodisindedir ya da ne bileyim, çok fazla söze takılmaz ama ben biraz öyle değilim yani.

0: reklamlardan sonra sizlerle.
1: Erenler Turizm.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometreleri ve Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Kütahya'dan severek dinliyoruz sizi demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Atakum'dan selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Elif Hanım sağ olun, var olun. Antalya'dan Neziha Hanım, hiç kapanmayan Radyo 7'den sizi dinliyorum. Bereketli yayınlarınız olsun. Yani herhalde bizi dinlerken hiç radyosunu kapatmıyormuş. Var öyle dinleyicilerimiz ya, selam olsun valla. Hani evde olmasalar bile radyoları hep açık ve Radyo 7 ayarlı. Sağ olun, var olun.

Zaman da insan da bir hediyedir, emanettir, kıymetini bilmek gerekir. Hayat bu ya, bir bakmışsın bahar, bir bakmışsın sonbahar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, teşekkür ederim. 3,5 aydır yağışlı ama bugün yağmursuz bir Akşehir'den muhabbet hattına selamlar, iyi yayınlar demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Akşehir'e de selamlar, eyvallah. Evet efendim. Tuğba Hanım, abi gidip telefonu diğer odadan aldım, kim mesaj atayım. Yine farkını ortaya koyuyorsun abi, kalite dedikleri. Estağfurullah, bu işi yapan sırada kaç kişi var bilmiyorum ama ilk sırada kim var biliyorum. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Kaldırım taşında açan çiçeğin umudundan istiyorum, bir de karıncanın bitmeyen tevekkülünü. İyi yayınlar, selamlar demiş Neva Kaya. Ya karıncanın tevekkülü olunca, o tevekküle sahip olunca kaldırım taşında çiçek de açar, her şey olur. Gerçi bir şey de ille şart değil. Cenab-ı Hakk'ın birine bir şey lütfetmesi, vermesi için bir şeye gerek yok. İlle bir şey yapmaya da gerek yok. O öyle yüce bir padişah ki o kapıya sığınmak lazım.

Hoşça bak zatına, kim zübde-i Adem, alemsin sen. Merdü midide-i ekvan olan Adem'sin sen. Şeyh Galip böyle söylemiş, ne de güzel demiş. Güzel deyince de aklıma gelen melek annem, güzel annem Günay. Şu an Diyarbakır'da sizi dinliyor. Abi selam ve sevgilerimi yolluyorum, şarkılar ona gelsin. Hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Diyarbakır'a da selam olsun.

dualarım seninle. Instagram'dan yorumlarınız geliyor dostlar. Bu arada bizi hem dinlemek hem izlemek isteyenler TikTok'a Mehmet Zeyt Yıldız hesabına gelebilirler. Şöyle bakalım. Efendim, Bağcılar'dan Umut, can kardeşim Muhammed'e bir şarkı demiş. Bütün şarkılar bizden size armağan olsun. Emine Hanım, ya göze al ya da gözlerini demiş. Vay. Tam şey, minibüs arkası yazılacak yazılardan bir tanesi değil mi? Ya göze al ya gözlerini al üzerimden. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına müsait olan dinleyicilerimiz bir iki cümle de olsa yazarlarsa mutlu oluruz. Tabii o güzel veciz, yolumuzu aydınlatan, kalbimizi ışıtan, ilham olan, tefekküre kapı aralayan, perde aralayan o güzel cümlelerinizi de bekliyorum sizden. Ama yoksa ben sadece dinlemek istiyorum diyenlerden de bir merhaba alırım.

İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Efendim, aşk dediğin yan yana yürüyüp boylu boyunca büyüttüğümüz bir ömürdür demiş. Ozan Ahmet Ozat'ın bir sözü Hacer Hanım paylaşmış, teşekkür ederim. Yine çayımızı alıp koşa koşa geldik muhabbetinizin güzelliğine. Estağfurullah. Muhabbet bizim değil, bizden değil daha doğrusu. Bursa'dan çok selamlar, sevgiler, teşekkür ediyorum. Diğer memleketim Bursa'ya da selamlarımı, muhabbetlerimi göndermiş olayım. Zaman da insana bir hediyedir, emanettir. Kıymetini bilmek gerek. Hayat bu ya, bir bakmışsın bahar, bir bakmışsın sonbahar. Bunu okumuştuk az önce, değil mi? Evet, biz Hizan'dan polis memurları olarak dinliyoruz. Yağmurlu bir akşamdan herkese selamlar demiş. Eyvallah, hayırlı görevler diliyoruz efendim güvenlik güçlerimize. Kolaylıklar diliyoruz. Rabbim sizleri korusun, muhafaza etsin. Amin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Türkiye'nin radyosunda devam ediyoruz. Erenler Turizm'in katkılarıyla efendim birlikteyiz. Antalya'dan Kübra Hanım, teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize şarkı armağan etmiş. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Yolculuktayız, iyi yayınlar demiş Nuray Hanım, sağ olun. Evet. O sözlerden bekliyoruz. Yayını ne güzel Fuzuli ile açtık değil mi bugün? Su kasidesinden bir beyitle.

Gönderene bir kez daha teşekkür edelim. Evet, şu an mutfakta yaprak sarması sarıyorum ve sizi dinliyorum demiş Firdevs Hanım. Herkese tavsiye ediyorum, her daim radyom açık demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Antalya Serik'ten selamlar Havva Hanım. Şu an çalışıyorum demiş, sürekli sizi dinliyorum. Çalışanlara hediye ediyorum. Şu anda çalışanlar, yani mesaide olanlar, işinin gücünün başında olanlara dinleyicimizden Havva Hanım'dan sıradaki şarkı nedir efendim? Hadi gelsin.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım, bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Şu metresin önü bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Eyvallah. Aynı şey sana yapılıncaya kadar birine ne kadar zarar verdiğini asla anlamayacaksın. Öyle başımıza geldiği zaman biliriz, benzerini yaşadığımız zaman, hay Allah ya ben ne yaşatmışım karşımdaki insana diye aklımız başımıza gelir. Ama işte onu yaşamadan yaşamak zorunda kalmayalım. Çünkü eden bulur derler, değil mi? Men dakka dukka mıydı? Hani çalma kapıyı, çalarlar kapını. Bu iş böyle. Bandırma'da Nuri Altunkaya. Konuşamıyorum. Selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Bandırma'ya, memleketime selam olsun. Memleketi duyunca biraz heyecan yaptım herhalde. Eyvallah, eyvallah. Keyifle yıllardır dinlediğimiz tek Radyo 7 bizim için sürekli açıktır ve sıradaki eserleri diyor, en sevdiğim, değer verdiğim bir kişiye yolluyorum. O kendini biliyor ve tüm Radyo 7 dinleyicilerin aynı zamanda size gelsin. Bu radyo gerçekten moral kaynağı demiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Eksik olmayın dostlar. Önümüzdeki dakikalarda şiir de okuyacağım, haberiniz olsun. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesabında son paylaşımın altına bekleriz. Buyursunlar.

Ya bazen size de oluyor mu bilmiyorum da. İnsan bir zaman önce yaşadığı ve onu yaşarken de çok sıkıntı çektiği, çok böyle zorlandığı bir derdini daha sonra bunu yaşadığı için şükrediyor. Bu benim başıma zaman zaman geliyor. Bilmem size de oluyor mu? Yani bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O sıkıntının üzerinden biraz zaman geçiyor ve o sıkıntıyı yaşamanızın ardındaki hikmeti gördüğünüzde ya iyi ki ben onu yaşamışım, onu yaşamamış olsaydım şimdi daha beter durumdaydım. Bunu yaşıyorsunuz değil mi? Yani insan derde şükreder mi, hamd eder mi? İşte bazen Allah isterse geçmişte verdiği bir sıkıntıdan dolayı da şükrettirir kendine. Her ne derdiniz, her ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin. Amin. Hasta olanlar vardır, dertli olanlar vardır. Şu dakikalarda ne bileyim maddi manevi her ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin, yardım etsin. Hasta olanlara şifa versin, borcu olanlara ödemeyi nasip etsin. Gönül darlığı çekenlere, gönlü yorgun olanlara ki en zorlarından biri de odur. Rabbim ferahlık versin, inşirah versin. Amin.

Kastamonu'dan Ankara'ya doğru hareket halinde olan çok değerli ağabeyim, dostum Ahmet Nurhak Erkmen, değerli eşim Mehtap Erkmen, oğlu Muhammed Sait, kızı Ebrar Erkmen, onlar da şu anda bize kulak veriyorlarmış. Rabbim yol açıklığı versin. Hayırla gidip gelmeyi, artık her nereye gidiyorsanız varabilmeyi nasip eylesin. Kayseri'de Mehmet Erçalışkan, Alperen Temiztürk'le dinliyoruz seni. Gönlünden ne koparsa demiş, bize gönder. Tabii ki gönderirim. Gelsin mi? Güzel bir Orhan Gence başşarkısı çalayım size. Bütün dinleyicilerimize de armağan olsun efendim. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Yeni dinlemeye başlayan, yeni tevafuk edenler varsa, 13 yıldır cumartesi pazar akşamları aynı saatte yayındayım dostlar. 20-22 arası. Beklerim bundan sonra da.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle. Erenler Turizm.

sevmesem de alışırım. Efendim, sonlara doğru geliyoruz yavaş yavaş. Radyo 7 burası, Türkiye'nin radyosunda. Doğru yerdesiniz. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınız da geliyor. Nasılsınız diye soran çok dinleyicim var. Onlara şöyle topluca bir elhamdülillah, teşekkür ederim sorduğunuz için cevabımı vereyim. Ve aynı zamanda dua isteyeyim. Yani bu hayatta, bu dünyada herkes gibi bizim de derdimiz, sıkıntımız oluyor. Her birimizin sıkıntısını Mevlam gidersin inşallah. Çok keyifli bir yolculuk oluyor eşliğinizde demiş. İmdat Dudu Gülhan Antalya'dan selamlar. Antalya'ya da selamları gönderdik. Fransa'dan selam demiş. Aleyküm selam, bahçedeyim ve sizi dinliyorum. Çok iyi geliyor. Sıradaki eser Radyo 7 dinleyicilerine gelsin. Emine Hanım Fransa'ya da geldi. Selam. Kadıköy'den Bahar, Gerede de sevdiğim dinliyor sizi. Bahar seni çok seviyor der misiniz? Dedim, sıradaki şarkıda armağan olsun size. Uykularımızı heba ettik yalandan yarınlar için. Gemlik'ten selam olsun. Rabbim, yalandan hiçbir şeye uykusuz bırakmasın. Hani daha sonra ya ben bunun için mi bu kadar dertlendim, bu kadar uykusuz kaldım, bu kadar sıkıntı çektim diyebileceğimiz hamleler yaptırmasın bize. Amin. Ama tabii şu da var, yaşamamız da gerekiyor bazen ki hani şu anki tecrübemiz, bilgimiz, aklımız, ferasetimiz o bir anda olan bir şey değil ki. Bütün tecrübelerin aslında bir toplamı değil mi? O yüzden çok önemli, çok mühim. Yaşamış olduğumuz her sıkıntı, tırnak içinde yediğimiz her kazık bir tecrübe olarak yanımıza kar kalıyor. O da bir sermayedir aslında.

Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir şiiriyle veda edeceğim. Öncesinde veda konuşmamı yapayım. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan, dinleyen hem dualarıyla hem yaptıkları yorumlarla, beğenilerle, sosyal medyadan bizi destekleyen dinleyicilerimize, her birinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, cumartesi günü nasip olursa sizlerle olacağız. Radyo 7'de buluşacağız. Mevlana Hazretleri ne diyor? Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek üzere cumartesi aynı saatte bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

ateşim ağrım, yandıkça yanarım.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlik.

bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem.